çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

giyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1,

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Taksim'de, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Düşürüm. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, Kapınoğ 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Metropolis sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
0: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212 0543 437 1212 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 taksi.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cuma Ali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0000.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgilim.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir haftanın ardından, yine bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. 5. ayın 9'u 2026 Cumartesi günlerden, saatler 12.00'ı gösteriyor. Umarım bugün de güzel, unutulmaz eserleri arda arda sizler için göndermiş oluruz. Bugün güzel bir hava var dışarıda da. Hemen hemen 23-24 dereceyi gösteriyordu vallahi gelirken. Evet, İdris kardeşim, İdris demiş, ona da bir selam. Tekstil atölyelerinde bizleri dinleyen, kulak veren herkese de selamlar olsun diyelim. Bir Orhan Gencebay şarkısı, unutulmaz bir eserini Kördüğüm'le başlamış olacağız, startı vermiş olacağız. Her zaman olduğu gibi Babalar Resitali. Sonrasında yine güzel özel eserlerimizi arda arda göndermiş olacağız. Sesimizin ulaştığı her yere sevgiler, saygılar. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Nereden dinlediğiniz, nereden dinliyorsanız da yazıp bize gönderebilirsiniz. 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. İsa ile hafta sonu başladı.
1: İsa. Tutku.

Evet, güzel bir Müslüm Baba şarkısıydı. Babalar Ressal'ın ikinci güzel şarkısını. Peki, gelen mesajlar var. Şöyle mesajlara hemen bir bakalım. Selam İsa kardeşim, hoş geldin demiş. Ben Hakan. Sedak şarkıyı çok sevdiğim çocuklarıma, eşime armağan ediyorum. Çalarsa sevinirim demiş. Selamünaleyküm İsa kardeş. Şu an seni bahçemde çok güzel bir havada kahve içerek dinliyorum. Almanya'dan selamlar. Sıradaki parça Samsun'a gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş Metin abi. Metin Olgaç. Sana da armağanımız olsun bu güzel eser. Mesajlar geldikçe okuyacağım. Güzel bir Ferdi Baba şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, güzel bir İmparator şarkısıydı. Babalar Restali'nde noktalamış olduk İmparator'un bu güzel eseriyle. Peki bu şarkıyı da yine Teksil'in Esale ismi Apabi. Apabi'ye ve sevdiklerine armağan etmiş olduk. O da bu şarkıyı denk geldi vallahi. Çok sever. Armağanımız olsun efsanelere. Apabi'ye armağan etmiş olalım. Yine İdris kardeşim, İdris Memiş ve Yılmaz abiye de selamlar gönderelim buradan. Tüm personellerine de ve çalışma arkadaşlarına da güzel bir Bülent Ersoy şarkısıyla devam edeceğiz. Anılar desin Bülent Ersoy, sonrasında buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Birlikteliğimize Hasan, durumdan bir paylaşım yapmıştım dün. Dün hatta Yüksel abim, Yüksel Çağman, Yüksel abiye de selamlar gönderip sabah böyle bir araya geldik. Sonrasında dedi ki bugün dedi şöyle dedi gezmeye gidelim. Peki gidelim, çıktık arabayla yola. Bir baktık Perşembe Yaylası'na kadar gittik. Vallahi çok güzel bir yer. Tavsiye ederim, böyle hafta sonları gidilebilecek doğa harikası bir yer. Sizler de gidebilirsiniz oraya. Gerçekten biraz böyle 18-20 kilometre Aybas'ta yukarı çıkıyorsunuz ama gerçekten değiyor. O yüzden tekrardan oradaki kardeşlerimize de selamlar gönderelim. Ordunun gerçekten o Perşembe Yaylası'nı gitmeyenler için bence gidip bir gezsin derim. Peki, tekrardan selamlar olsun. Gelen mesajlar da var. Mesajlara da bakalım. İstanbul'dan Fikret abim sevgiler göndereyim ona da. Ona ve sevdiklerine armağanımız olsun diyelim. Güzel bir eser. Ona da armağan etmiş olacağız. Metin abi çok değerli, çok sevdiği işine de armağan etmiş olalım. Sırada güzel bir Ümit Mesen yorumu var. Ümit Mesen'le devam edeceğiz. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere. Nisa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde Tutku FM'de, alemin en çok dinlenen radyosunda.

ki sen bu dünyaya benim için gelmişsin. Ömrümüz bin yıl olsa, dünya yerinde dursa, uzansak sonsuzluğa, yıl

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
4: Tutku FM.

Evet, reklamların ardına güzel bir Semih Cenk yorumu paylaşmış olduk. Semih Cenk'in de son çıkartmış olduğu o güzel eserler gerçekten çok istek almaya başladı. Yine geçen gün bir arkadaşım Semih Cenk'ten diyor bir şarkı çalarsa çok seviniriz demişti. Özellikle Vur Beni şarkısını kardeşimize armağan etmiş olduk. Selim kardeşim, o da ona da ve sevdiklerine de armağan ettik bu güzel eseri reklam kuşağının ardına. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Saatlerimiz 12.50, ilk saati yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Emre göndermiş, iyi yayınlar abi demiş, bizlerle dinlemedeyiz. Bir şarkı da bize gönder dinleyelim diye bir mesaj göndermiş o da. Fatih, iyi yayınlar, bizler de seni dinliyoruz. Yola gideceğim abi demiş, bir şarkı da bana gönder diye mesajını noktalamış kardeşimiz. Ebru Yaşar'dan bir şarkı istemişti. Hemen gönlümden geçen bir şarkısını hemen göndermiş olalım bizlerde.

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, ilk saati geride bıraktık. İkinci saati bize geçiş yaptık. Haber bülteninin ardına. Güzel bir Burhan Çaçan yorumu. Rahmetli anıyoruz Burhan Çaçan'ı da. O unutulmaz eseriyle devam edeceğiz birlikteliği bize. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyacağım. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonunu biliyorsunuz. Tutku FM'de tam 105'te.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum, çalarsan çok seviniriz demiş. Bu arada reklam kuşağının ardına da babalar resitalini hemen başlatmış olduk. İkinci saatimizde de güzel bir Müslüm Baba, ardına da Ferdi Baba şarkıları, iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

0: Evet, dört güzel eser arda arda gelmiş oldu sizler için. Orhan Gencebay ile başladı, İmparator'la bitmiş oldu, Müslüm Baba Ferdi Baba şarkılarıyla devam etti. Peki, ikinci saatimizdeyiz, devam ediyoruz birlikteliğimize. Unutulmaz eserleri yer vermeye devam ediyorum bu arada, her zaman olduğu gibi. Peki bakalım, şöyle bir kardeşim, mümin kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Senin de diyor eski şarkılara duyuyoruz abi diye. Böyle devam et, her zaman böyle ol diye. Yolda kaptanım, kaptanım demiş. Seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, şu an Tutku FM frekansını dinleyen tüm gönül dostlarıma armağan olsun demiş. Peki, armağanımız olsun diyelim. Güzel bir Erol Budan çalışması, onun unutulmaz bir eseri vardı. O şarkıyla devam edeceğiz. Allah Allah. Bu unutulmayan şarkıya gönül veren herkese de armağanımız olsun. Güzel bir eseri. Biz unutulanları hatırlatıyoruz burada. Öyle söyleyeyim. İşte onlardan bir tanesi. Harabe gönlüm diyecek sizlerle.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, Erol abi, Erol Budağ'ın unutulmaz bir eseriydi. Samsun'a geldiğinde Erol Budağ'ın Tutku FM'de konuğum olmuştu. Çok da güzel bir program olmuştu. Erol Budağ'ın gerçekten sohbeti, muhabbeti çok güzeldi. Yayınımızda, geçmişte. Peki, Ertuğrul Polat'la devam edeceğiz. Bu arada babam beni dinliyor. Her zaman dinler. Canım babam. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine birazdan reklam kuşağının ardına güzel türküler gelecek. Atamız, babamız. Ellerinden öpüyorum babamı. Onu tanıyan, seven tüm dostlarına armağanım edeceğim birazdan türkü.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen. Kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasın. Ah yüreğimi, yüreğimi bir çırpıda, bir çırpıda yerle bir et. Bir kadeh, bir kadeh kadar olamadım. Ah hiç olmasa geceleri dost, yüreğimde hasreti söndüren bir arkadaştı. Yıktın beni, kahveliğini unut.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432 çift 0 çift 0.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
6: İsa'yla hafta sonu
7: Tutku Efe.

Baba armağan etmiş oldum bu güzel eseri. Yine tabi Neşet Ertaş'tan, Neşet Baba'dan da güzel bir türkü göndereceğim. Şöyle türkülere de yer verelim değil mi? Yine gelen mesajlar var. Selam İsa oğlum, ikinci kat komşum da arkadaşlarla dinlemekteyiz. Ferda abimizden bir şarkı çalarsan bize gelsin. Saygılar demişti. Hayırlı yayınlar İsa, dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı bana ve Tutku FM ailesine gelsin. Saygılar demiş mesajında. Hamide teyzemiz. Peki armağanımız olsun. Sırada türküler var. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine armağanımız olsun.

Evet, güzel türkülerimiz. Hangi bağın bağı bağısın dedi türkü. Paylaşmış olduk. Bir de Orhan'a kalmaz. Selam olsun ona da. Çarşambayı sel aldı desin o da. Gelen mesajlar da var. Yine bakalım şöyle mesajlara. Hasan teşekkür ederim abim demiş. Çok güzel türkülerde iyi gitti diye mesajını göndermiş bize. Hayırlı günler, kolay gelsin. Ben Kavaklı Muharrem, sizden sıradaki parçayı arkadaşım, sırdaşım, kankam olan hanımefendi için gelsin, iyi yayınlar demiş mesajında. Peki, armağanımız olsun. Ali göndermiş mesajı, iyi yayınlar İsa kardeşim, ben de seni dinliyorum. Bir şarkı da bana gönderirsen seviniriz. Peki, armağanımız olsun. Sırada Orhan'a kalmaz.

0: Evet, güzel türküleri bizi arda arda gönderdik. Musa Eroğlu seher vakti dedi. Bu şarkının ardına da kısa bir reklamlarımız olacak. Mümin Sarıkaya, al başımdan bu dertleri diyecek. Sonra reklam kuşağının ardına da kaldığımız yerden unutulmaz şarkılarla devam edeceğiz. 14-12 Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz.
1: İsa ile hafta sonu.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy, Samsun. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu...

0: Evet, güzel bir Onur Akın yorumuydu. Paylaştık bu güzel eseri. Bu arada tekrardan dün Yüksel abiyle Yüksel Çağman Perşembe yaylasına, Ordu'ya doğru geçmiştik. Orada gerçekten o doğanın güzelliği bambaşka. Hatta diziler de çevrildi orada. Kuzey Yıldız dizisi de çevrilmişti. Bilenler bilir. O yüzden bence böyle hafta sonları havanın güzel olduğu zamanlarda bence Perşembe Yaylası hava yönden, doğa yönden çok harika, güzel bir yer. Sizler de gidebilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok güzel. Hatta hani bizim Karadeniz'imizin çoğu yerleri çok güzel. Gerçekten gezdiğiniz zaman insan daha iyi anlıyor. Türkiye'mizde birçok güzel yerler var. Harika yerler var. Gezdiğimiz zaman hem içiniz açılır hem de o doğa harikasını sizler de gezip görebilirsiniz. Dedikten sonra bakalım şöyle mesajlara. Bir yayını merhabalar demiş. Yayın diyor kaçta başlıyor demiş ama biz 12'de başladık yayına. Canlı yayına. O yüzden bilginiz olsun diyelim. Sonrasında Yusuf selamlar demiş. Ben de dinliyorum seni. Bir şarkı istiyorum. Selami Şahin'den olursa seviniriz demiş. Peki Yusuf kardeşimize de armağan etmiş olacağız. Sırada güzel bir Selami Şahin yorumu var. Selami Şahin'le devam edeceğiz. Yine İstanbul'dan Aysel iyi yayınlar dinliyorum kardeşim demiş. Bir şarkı da bana gönder diye bir mesaj göndermiş o da. Peki İstanbul'da net üzerinden takip eden dinleyenlerimize de selamlar olsun diyelim. Gönderelim o zaman Selami Şahin'in bu güzel unutulmaz orijinal eserini. Tabii sonrasında yeni versiyonlar söyleniyor ama madem ki biz unutulmayanları yapıyoruz, Selami Şahin'in ilk seslendirmiş olduğu bu güzel eseri hep birlikte dinleyelim.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: yoruma çık.
1: Rahmet alıyoruz. Zaten Şenses, o unutulmaz eseri paylaştık. Bu arada gelen bir mesajımız var. Merhaba, iyi yayınlar demiş. A12'de yatmakta olan eşim İsmail Akkuş'a. Hirai Zerdüş'ten Kimim Var Ki Senden Başka şarkısını armağan ediyorum demiş. İyi olduğunu bilmenin hissi bile çok güzel aslanım. Çok özledim. En yakın zamanda kavuşalım. İyi ki sen her şeyim. Cefalar, sefalarımızla güzel olacak. En kısa zamanda inşallah. Nur göndermiş. Çok sevdiği eşi İsmail Akkuş'a. Peki o zaman istemiş olduğu Hirai Zerdüş'ten Kimim Var Ki Senden Başka şarkısı armağanımız olsun.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, yayın başladı, başlayalı 3. saati de bitirmişiz yani. 14.53 olmuş saatler. Birazdan haber bültenine bağlanacağız. Yine günün gelişmelerini oradan takip etmiş olacağız. Şöyle gönlümden geçen bir Hakan Taşıyan yorumu. Çok güzel eserleri var Hakan Taşıyan'ın da. Gerçekten sesiyle, yorumuyla gönülleri her zaman fethetti. Kulaklara da aşina eserlerinde zaman zaman bizler de yer veriyoruz. Tarzımız gereği unutulmayanlar olarak. Selam kardeşim demiş. Ben de dinliyorum seni diye gelen bir mesaj. Fatih göndermiş mesajını. Ergin, iyi yayınlar kardeşim. Bir şarkı da bize gönder, dinleyelim diye. Peki. O zaman Hakan Taşıyan'ın bu güzel eseri sizler için de armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, dediğimiz gibi güzel bir Hakan Taşıyan yorumuydu. Paylaştık bu güzel eseri. Şimdi bir dakikalık bir süremiz var. Yani şarkı çalmış olsa yayını, şarkıyı mecbur kesip haberlere bağlanacak. Şöyle bağlanmadan hemen ne yapalım? Haber bültenine bir geçiş yapacağız birazdan. Yine günün gelişmelerini oradan takip etmiş olacağız. Mesajlar oldukça okuyorum, dediğiniz gibi 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Son saatimizi artık geçiş yaptık sayılır. Son saatimizde neler var? Yine Ablalar Ressali var. Ablalar Ressali ile dört güzel değerli sanatçılarımızdan yer vermiş olacağız. Ama öncesinde hemen haber bültenine bir bağlanalım. Sonrasında buradayız.
1: Yatırım Ofisi haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
1: Tutku FM.

Evet, güzel bir Hakkı Bulut yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki şöyle Esengül'den güzel bir eser göndermiş olalım. Şarkının yani kalitesine bakar mısınız? Bakayım şöyle, 1970 yılında seslendirmiş bu şarkıyı. Esengül, rahmetle anıyoruz. Beteri beteri var diyecek. Tam bir kalite kokuyor şarkı.

0: Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Maxima, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

0: İsa'yla hafta sonu.
1: Tutku FM.

Evet ablalar restalinde birden kara böcek yüreğim bir taş dedi. Son şarkımız da her zaman olduğu gibi Kibariye'den güzel bir unutulmaz eseri gelmiş olacak. Uzun zamandır da yer vermediğim bir şarkı. Kibariye'nin unutulmaz bir eseridir. Paylaşmış olacağız. Artık yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz. Reklam kuşağının ardına veda için artık karşınızda olacağım. 17 itibariyle de Murat sizlerle birlikte olacak. Bir Ali Saatler Murat. Yine onunla güzellikler devam edecek. Sonrasında 20'den sonra da Kalpten Kalbe Taner. Genelde hafta sonları bu şekilde yayın akışı devam ediyor Tutku FM'de.

0: Evet ablalar, resenli noktalamış olduk böylelikle. Yine İdris kardeşim, selamlar göndereyim ona da. Orada bulunan tüm çalışma arkadaşlarına, Yılmaz abiye, yine Afa abiye selamlar olsun. Tekstil atölyelerinde bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımız, kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlarımıza, kaptanlarımıza, askerlerimize, polislerimize, Mehmetçiklerimize ve özel güvenlik görevlilerine armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
1: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta eller.

0: sipariş ve rezervasyon 432-0-0.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: Evet, kısa bir reklamların ardından Erdal abim, Erdal abiye de selamlar. Yeğeni Altay Taşarslan geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Tüm hastalarımıza tekrardan acil şifalar. Sıradaki bu güzel eser senin için armağanımız olsun. Tüm hastalarımıza tekrardan acil şifalar. Bir de gelen mesajlar da var. Onları da değerlendireceğim sonlara doğru.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: gibi esip geçime.
1: Evet, sonlara doğru giderken Barem göndermiş mesajını. İyi yayınlar abi, kolay gelsin. Şu an iş yerinde seni dinliyoruz. Laz Uşağı Cenk Çepoğlu ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem bir Karadeniz şarkısı gönderir misin? Teşekkürler, kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Peki, kolaylıklar diliyorum sizlere de. Bir Ekir Uzunlar şarkısı sizlerle. Sonrasında artık veda için huzurlarınızda olacağım. Sonrasında bakalım, yine mesajlar var. Hemen onları da bir okuyalım. Ap abi göndermiş. Selamlar Ap abiye de. Musayroğlu'ndan yine karlar yağdı. Bir çaldı dinleyelim demiş. Peki.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, bana ayrılan sürenin sonu burada. Benden bugünlük bu kadar. 4 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Umarım unutulmaz en güzel eserleri, elimden geldiğince gelen mesajlarınıza da yer vermiş oldum. Yarın yine aynı saatlerde buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir yayın olmuştur bugün de. Her hafta sonu olduğu gibi İsa ile hafta sonu, cumartesi pazar sizlerle birlikte oluyoruz. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. İsa. Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan, Instagram Doğan Emlak Grup.

çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Hemen

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtım. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı.

0: Aylak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 90 55, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis, sektörde 45

0: Danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
5: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: saatlerim 17.24'ü gösterirken iki güzel şarkıyla startımızı verdik. Günlerden cumartesi, cumartesi ve pazar buradayız arkadaşlar. Evet, Instagram adreslerinden bildirimleri yolladım. Yayına girdiğimi şu andan itibaren yayınladım. Şu andan itibaren yayındayız. Saat 20'ye kadar. 20'ye kadar, 20'den sonra da kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Güzel bir istek programı olması umuduyla WhatsApp istek attım şu an devrede. Ve frekansların başında bizi dinleyen tüm Mehmetçiklerimize, askerlerimize, gurbetçilerimize selamlar olsun. Yine polis teşkilatımıza, güvenlik mensuplarına selamlarımı yolluyorum. Kolay gelsin. İyi nöbetler herkese. Evet, tüm kaptan şoförlerimize de hayırlı kazançlar diliyorum bu arada. Taksicilerimize, dolmuşçu, minibüsçü, artık o camiadaki şoför camiasına selamlarımı yolluyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, yine tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize de hoş geldin, sefa geldin mesajını iletiyorum arkadaşlar. Evet, her hafta olduğu gibi cumartesi ve pazar buradayız demiştim ve yine güzel bir programda birlikte olacağız. Ve öncelikle bir listem var. Sevgili İlker Ölmez abime, Mikail Yerli, Ahmet Coşkunsu, Samet Ayna, Eren Yerli'ye ve sevgili Doğan Coşkunsu'ya, Mihran Sayal, Nazım Bilgin, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım ve Alihan Coşkun, Enes Çorlu, Bahadır Taflan, Muammer Onay ve Niyazi Onay'a da kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Buradan selamlarımı yolluyorum onlara. Evet, bu şekilde yolladıktan sonra programımıza startını veriyorum. Güzel şarkılarla başlıyorum. Biraz da isteklere okumaya başlayacağım. Güzel bir seçim yaptım. Güzel bir şarkı seçimi yaptım. Rahmetli Oğuz Yılmaz'ın güzel şarkılarından bir tanesi. İşte Ararsın Bir Gün Gelir diyor. Evet, hoş geldiniz. Tüm gurbetçilerimize de buradan selamlar yolluyorum. Mesajınız geliyor. Birazdan onları da yollayacağım sırasıyla. Gurbetçilerimize de selamlar yollayacağım. Buradan hasretlik, gurbetlik çekenlere gelsin. Eyvallah.
1: Murat yayında. Yıldız İnşaat sunar. Firaris

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz. Murat yayında. Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz. Kirari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, Tozlanmış'ı albümlerden bir tanesi daha geliyor. Ve Ömer Danış ve Kahpelik Sonma'da sizlerle.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, güzel bir Ömer Danış şarkısıydı. Ömer abimizin güzel şarkısı, güzel yorumuydu. Ve şimdi eski albümlere götürdüm, böyle şarkılar var. Bu ara istekler gelmeye başladı bile. Yoğunlaşmaya başladı hatta. Onları yollayacağım, sırasıyla yollayacağım. Ve yine demişler sevgili Engin Bat, sevgili kardeşimden Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Emin Çam'a, Tonlay Çam'a, Mikail Yerli, İsmail Yerli, Muhammed Yerli'ye armağanım olsun demiş. Evet, sevgili Engin Bat yollamış. Selamlar yollamış dostlar. Kardeşlerine bu arada iletim bu mesajı da. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Yine gelen diğer mesajlarla onlarla devam edeceğim. Bu arada Samsun Kapalı Yatan dostlarım diyor. Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Elif Kaya, Tansu Kaplan, İdem Öz Salih ve kardeşlik mesafe tanımaz. Gönül bağı hiç kopmaz. Bugün demir kapı, yarın özgürlüğünüz olur ama diyor az daha sabır. Tabi oralar size yakışmıyor. Belki bugün olmasa da elbet bir gün. O güne sizin için de olacak. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. İçeride veya dışarıda her zaman yanınızdayım. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı. Çalarsan seviniz demişler. Kübra Berlin yollamış mesajı, iletmiş dostlarına. Evet, yine gelen diğer mesajlarda ben Alihan Coşkun, Gurbet'teki Erzurum Oltu'tu T tipi. Erzurum Oltu T tipi. Kapalıda olan sevgi der. Abim Kemal Sarıköse'ye, Reis Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet, Coşkun Umut Öztürk'e, Muke Dayı'ya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Erez, Kaan Durukan ve tüm A7 koğuşuna Gazapink isminizi istiyorlar şarkısı. İstenmiş şarkı armağan olsun. Ağacı her yerde demiş ve A7 koğuşunda Alihan Coşkun, Çarşamba Kapalı A8 koğuşunda bulunan öncelikle Mehtap kardeşime, aynı sofrayı onunla paylaşan Eda, İrem, Tuğba, Fatoş, Şerife, Sebo Urfalı'ya selam ederim. Mehtap kardeşimiz için isteği üzerine EP Güllü Sabah Olmadan şarkısı düeti parçasını armağan ediyorum. Çalmanızı rica ediyorum demişler. Evet, Alihan Coşkun yollamış bu mesajı da, onlar için gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda sevgili Cemal kardeşim, Cemal Aslan yollamış. Evet, mesajı. Evet, şöyle bakayım ben. Evet, Cemal Aslan'dan şarkı C4 koğuşundan Muammer Onay'a ve C22 koğuşunda Niyazi Onay'a yollanmış mesajı. Size her zaman arkanızdayım bilesiniz demiş. Evet, Cemal Aslan'a da buradan selamlar yolluyorum. Ondan da yeğenlerim Muammer Onay'a ve Niyazi Onay'a da selamlar, sevgiler var. Ve babasından da ailesinden de oğullarına Muammer ve Onay'a ve Niyazi Onay'a da çok selamlar yollanmış. İletmemi istediler. Onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine devam ediyoruz. Bu arada Murat abi, ben Asena, dostlarım Nurgül, Gizem Tunca, Gönül Çala, Merve Sekmanoğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Ahlem Tayfur, Nihal Ayaz, Yasemin Demirtaş demişler. Eda Büyükdağ, Elif Kaya, Aslı Duman, Gamze Yalkoğan, Erzincan Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı da. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar ve devam ediyor. Birazdan onları da yollayacağım. Kıymetli kardeşim Necmi Akkuş'a, İsmail Akkuş'a en kısa zamanda sevdiklerimizle buluşmak dileğiyle Rabbim dayanma gücü versin. Ufuk Kahraman'dan sıradaki şarkılar tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş. Ufuk kardeşim yollamış mesajı. Ufuk Kahraman'dan özellikle İsmail Akkuş'a ve Necmi Akkuş'a çok selam var, iletmemizi istediler. Onu da yollamış olduk. Evet, yine Murat Yıldız, sevgili kardeşim Murat Yıldız'a buradan selamlar yolluyorum. Samet Çalışkan, Selçuk Akman selamları var sana demiş. Aleyküm selam. Ona da, Murat Yıldız'a da, ailesine de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Onlar için gidiyor. Evet, Samsun tedbirinde olan ablalarım, kardeşlerim Sevda Köse, Aleyna Gölge, Kıymet İlgen, Asena Vanlıoğlu, Fatma Coşkun, Gizem Tunca, Gündür Çala, Yaren Bülbül, Nutaç, Kule, Bire ve Seda Kutürkmen, Gamze Yalkoğan, Elif Kaya, Hilal Şeker, Merve Sekmanoğlu'na selam olsun. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum demiş. Evet, Betül Kılıç yollamış mesajı, iletmemizi istemişti. Onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar ve diğerleri de birazdan yollayacağım. Şarkılar listeme dahil oldu. Hepsini sırayla yollayacağım arkadaşlar. İşte şarkım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor programda. Baktığımda şöyle yine gelen mesajlar var, şöyle hemen bakalım. Selamünaleyküm, ben Berat Keleş, hayırlı yayınlar olsun abi. Samsun Kapalı'da yatan abim Celal Keleş'e, tüm kader mahkumları dostlarımıza selam olsun. Yine ben Mahmut demiş, hayırlı yayınlar abi. Samsun Kapalı'da yatan abim Celal Keleş'e selamlar olsun denmiş. Ben diyor Fikret Hayaloğlu, Samsun Kapalı'da yatan abim Celal Keleş'e, tüm koğuş arkadaşlarına selamlar demişler. Ben Yunus abi, Celal Keleş abiye kucak dolusu sevgiler diye yollanmış. Ve yine İstanbul, selamünaleyküm ben Müslüm, İstanbul'dan abimiz Celal Keleş'e selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere diye denetimle iletmiş. Yine ben Yunus Emre, İstanbul'da Başakşehir'den abimiz Celal Keleş'e çok selam olsun Murat abi demişler. Ben Erol Kapalı'da yatan abim Celal Keleş'e, tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Murat abi hayırlı yayınlar olsun. Ben Aşkan Kapalı'da yatan abim Celal Keleş'e, dostlarına selam olsun, özgür günü çatısı altında buluşmak dileğiyle denmiş. Mesaj bu şekilde getirmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm abi diye başlıyor. Ben Samet Ayna, cümleden selamünaleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbetli ve cezaevlerindeki abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acara, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikar'a, Savaş Verdek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanata, Kerem Çelik Kanata, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demirağ, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semizi, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abi Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. İstek şarkım Altaylardan Tuna'ya, Uğur Demiröz'e, onu gönül veren kardeşlerine armağanımız olsun demiş. Samet Ayna yollamış mesajı. Biz diyor Tarık Ayna o gün Mısırlı Yiğit Ankuşlu olarak abimiz Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat'a, Gürkan Saf, Barış Temeli, Barış Semiz canlarımıza selam ederim. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Samet Ayna'ya da selam olsun. İstek şarkımız Ali Kılıç, Yener Çevik, Yalnız Değilsin şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Bu şekilde getirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, şarkılar geliyor. Sonrasında diğer isteklerle devam edeceğim. İşte istenilen şarkılar

Yiral'a, Samet Aynay'a da selam olsun. İstek şarkımız Ali Kılıç, Yener Çevik, Yalnız Değilsin şarkısı, Armağanım Olsun demiş mesajında. Bu şekilde yetinmiş, onlar için gidiyor. Evet, şarkılar geliyor, sonrasında diğer isteklerle devam edeceğim. İşte istenilen şarkılardan...

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Şehir Kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-00-00.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en

0: Bilgileri adresi.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte dostlar, biletimiz güzeli devam ediyor. Sevgili Samet Ayna kardeşimin yolladığı şarkıyı yollamıştık. Ardından diğer şarkısıyla devam edeceğiz. Ve bu arada yine gelen bir mesaj vardı. Onu da okuyacağım. Bu arada ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi demişti. Samet Ayna'dan bu kalbin sahibi olan kıymetlim, değerlim Nursen Açal'a Müslüm Gürses'ten seni yazdım şarkısı. Kalbime adlı şarkıyı armağan ediyorum demiş. Onu çok sevdiğini söylüyor. Evet, Samet Ayna değerlisine ve Nursen Açal'a armağan edeceğiz. Bu şarkıdan sonraki şarkıyı da onlar için yollayacağım arkadaşlar. İşte Yalnız Değilsin sonrasında Seni Yazdım geliyor.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Ferrari Saatler'desiniz.
2: İşte güzel bir şarkı gelmişti. Bu arada sevgili Samet Aynadan güzel bir şarkı Nursenay'a armağandı. Onu çok sevdiğini söylemişti ve özlediğini söylemişti. Bu güzel aşka, bu güzel sevgiye gelsin bu güzel şarkı. Benden de onlara armağan olsun. Bu arada yine sevgili Alihan Coşkun kardeşim gurbetteki Erzurum Oltu T tipi kapalıda olan saygı değer abim Kemal Sarıköse'ye, Reis Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Umut Öztürk'e, Muke Dayı'ya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Eres ve Kaan Durukan ve tüm aile koçuna Gazapink isminizi istiyorlar şarkısı. Armağan olsun acil her yerde demiş. Evet sevgili Alihan, daha önce de söylemiştim. Bu şarkıyı daha önce çalmıştım ama yönetim habire yasaklıyor bazı şarkıları. Bu şarkıyı çalamıyorum sevgili kardeşim. Ondan dolayı programa uygun şarkılar yollayın. Elimden geldiğince şarkıları yollamaya çalışıyorum. Sevgili Alihan'a da Coşkun'a da buradan kardeşime selamlar yolluyorum. Evet anlamıştır o bu şekilde söylediğim gibi. Evet selamlar olsun bu arada. İşte güzel şarkım geldi bile Samet Aynay'a ve demiştim Nursenay'a gidiyor.
1: Murat yayında. Ferrari Saatler'desiniz. Ferrari Saatler'desiniz.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Kirari Saatler'desiniz. Murat Yayında.

aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde, Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlıyor.

Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. İstek üzerine gelen şarkılar bunlar. Evet, onlardan bir tanesi de işte bu şekilde gelmişti. Evet, Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır ve Asena Vanlıoğlu. Sizi ikinizi de yeri bende çok farklı. Ben düşündüğümde elimden tutan ilk kişi hep siz oldunuz. En zor günlerinde beraber atlattık. Gene atlatacağız bu günlerimizi. Her zor günümüzde birlikte aşacağız. Sizleri çok seviyorum. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanınızdayım. Siz benim sadece kardeşim değil, en güzel emanetlerisiniz. Öpüyorum sizleri kocaman. Osman Suç'tan Birader şarkısı. Çağırsan seviniz Kübra Berlin yollamış mesajı. Onlar için yollamış. Tamamdır, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Ve yine gelen diğer mesajlarda Samsun Açık Cezaevinde yatan kader birliği yaptım demişler. Evet, kader birliği yaptım. Tüm dostlara Dursun Ali Kılıç, Ahmet Tanrıseven, Galip Hasan, Halis Kızılkaya, Mertcan Aktepe, Ümit Şeker, Furkan Deli, Eray Biber ve Azer Bülbül'den İlle Deten şarkısı Kelle Mustafa'ya demişler. Şimdiden yollamışlar. Bu mesajı bu şekilde getirmiş. Onlar için gidecek şarkımız. Evet, onlar için yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara yolladığında sevgili dostlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Esmir Oto, sahibi Murat Sağlam. Cezaevinde yatan yeğenlerim Kaan Düzgün, Furkan Işık, Alihan Coşkun demişler. Evet, şöyle bakalım yine. Alihan Coşkun ve yine orada kaldı mesaj. Bir mesaj bir anda başkası arayınca okumam gitti. Yeniden başlıyorum. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Esmir Oto, sahibi Murat Sağlam. Cezaevinde yatan yeğenlerim Kaan Düzgün, Furkan Işık, Alihan Sağlam'a, Çağlar Aslan'a, dostlarım Hikaye Yerli, Kemal Aydenke, Ahmet Coşkunsu, Erkan Şirin, Eren Yerli, Doğanay Coşkunsu, Samet Yıldırım'a, cezaevinde bulunan beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Müslüm Gülses'ten arkadaşım şarkısı Onlar Armağan Olsun. Hayırlı yayınlar olsun abi demiş. Murat Sağlam yollamış. Esmir Oto, ona da selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, sevgili kardeşim, bu arada sevgili kardeşim, şöyle bakıyorum ben yine mesaj kutuma. Selamünaleyküm abi, ben iyi yayınlar, ben İsa Taşkın, kardeşim Cinçer Çarıkçı'ya, Farican Peköz'lere, Nazım Bilgin, Miran Sayal, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir'e, tüm dostlarıma selam olsun demiş. Yaralı Kartal şarkısı Armağan Olsun demiş. İsa Taşkın yollamış mesajı, onlar için gelmiş bu güzel mesaj. Ve yine bu arada Musa Yıldırım'dan Samet'e ve çok selam olsun Koğuş arkadaşlarına, Alihan Coşkun'a da, Mert Güneş'e de çok selamlar olsun demiş. Musa Yıldırım abimiz yollamış mesajı. Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım'a ve Koğuş'undaki dostlarına, Alihan Coşkun ve Mert Güneş'e de selamlarını iletiyor mesajında. Onlar için gelmiş. Evet, yine bizi seven diyor sevgili Uğur Erkan yollamış mesajı. Biz de sevenlerimize, kader mahkumlarına bizden bir selam gönderirsen seviniriz demişler. Uğur Erkan, Erkan Nakliyat yollamış

Cemal Aslan. Evet, Cemal Aslan'dan gelmiş mesaj. Yeğenlerim diyor, C4 koğuşundan Muammer Onay'a ve C22 Niyazi Onay'a çok selamlar olsun. Kardeşlerim her zaman arkasındayım, bilsin demişler. Selamlarını iletmiş Cemal Aslan tarafından ve yine babasından da oğullarına selamlar, sevgiler yollanmış. Onlar için gitti. Evet dostlar, birazdan mesaj kutumda isteklerle devam edeceğim. Birazdan okumaya devam edeceğim. İşte şarkım geliyor.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Kirari Saatler'desiniz. Murat

Başka sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
2: Yıldız İnşaat sponsorluğunda program tüm güzeli devam ediyor sevgili dostlar. Evet, saat 20'ye kadar buradayız. 20'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Güzel programı kaçırmayın bu akşam. Evet, bu arada yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda evet demişler. İC'den demişler Ahmet Coşkun Su'ya Tüdanya'dan Canından Can İste şarkısı armağan olsun. Onu çok sevdiğini söylemiş. İC yollamış. Evet, Asil Doğanay Coşkun Su'dan Kocareis Ahmet Coşkun Su'ya Ahmet Kaya'dan Ağlama Bu Günler Geçer Babam adlı şarkı. Asil Doğanay'dan Coşkun Su'dan tekrar Aslan Amcam Doğanay Coşkun Su'ya İlle de Sen şarkısı Azer Bülbül'den armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar ve telimiz devam ediyor. Evet, selamünaleyküm kral, hayırlı günler olsun. Almanya'dan sana kucak dolusu sevgiler, selamlar, dinliyoruz seni, takip ediyoruz. Frankfurt'tan demişler. Evet, abim diyor Osman Demirtaş'a demişler. Selam olsun, Muhammed Demirtaş yollamış. Tüm dostlara da selamlar olsun dermiş mesajında. Evet, bu şekilde yetmiş, onlar için gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar devam ediyoruz arkadaşlar. İyi yayınlar demişler. Evet, canım reisim, canım kanım abim Murat Orhan'a selamlar demiş. Murat Orhan'a selamlar olsun iletiyorum. Doğrunun yemine, dürüstün kefiline ihtiyacı olmaz. Sen dik dur reisim. Kardeşlerin yanında tez zamanda kavuşacağız. Ali Kınık'tan Kocareis şarkısı. Başta abim Murat Orhan'a ve Adem Furkan Karaaslan'a olmak üzere tüm kaderma dostlarıma armağan olsun. Teşekkür ederiz demişler. Tahir Orhan yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Bu arada sevgili Emre Yıldırım, sevgili avukatımız, canım kardeşim, değerliyim Samet Yıldırım'a en yakın zamanda susuzluğun ortaya çıkacak, cezaevinde çıkacaksın, seni çok seviyoruz. Azer Bülbül'den bir şarkı armağan olsun demiş. Evet, Samet Yıldırım'a armağan edilmiş, Emre Yıldırım tarafından yollanmış mesaj, tamamdır, onlar için yollayacağım bu güzel şarkıyı. Onlar için gidecek. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Evet, şarkıları söylemiyoruz mu? Şarkıları söyledim ya. Evet, onlara da gelecek. Evet, İC'den Ahmet Coşkun Su'ya Tüdanya'dan Canından Can İste şarkısı armağan olsun demişlerdi. Asil Doğan'a Coşkun Su'dan Kocaeli'yiz Ahmet Coşkun Su'ya Ahmet Kaya'dan Ağlama Bu Günler Geçer Babam adlı şarkı. Asil Doğan'a Coşkun Su'dan Aslan Amcam Doğan'a Coşkun Su'ya İlle de Sen şarkısı armağan olsun denmişti. Evet, onlar için gidiyor ve sonrasında ben buradayım.

İşte canımdan can iste, ömrümden ömür, böyle güzel bir şarkıydı. Evet sevgili Murat Sağlam ve yanındaki kardeşlerine de armağan olsun bu güzel şarkı. Elemanlarına armağan olsun. Şu an araçlarına gidiyorlar, bizi dinliyorlar. Sevgili Murat Evecan, sana da sevgi olsun muhtarımıza. Evet selamlar, sevgiler yolluyorum. Onlara da gidiyor bu güzel şarkım. Ve yine bu arada yine istenilen şarkılar var. Merhabalar, ben 11. koğuştan yatmakta olan Enes Emre Pelit'in annesiyim diyor. Enes Kara Pelit'in. Düzeltiyorum. Enes Karapilet'in annesiyim. Canım oğlum, gözümün nuru. Seni çok özledim kuzum. Sen benim her şeyimsin. Kurban olduğum. Ne olursa hiçbir şey üzülme. Ben, babam ve kız kardeşin hep yanındayız. Bunu bil. Sabırlı ol. Kuzum geçecek bu günler. Allah'ın izniyle yine hep birlikte olacağız. Az kaldı inşallah. Seni çok seviyorum. Her şeyim. Rabbim tez zamanda seni bütün arkadaşlarına kurslarsın. İnşallah. Müslüm Gülsesler, seni nasıl özledim şarkısı. Çalarsan seviniz. Enes'im arkadaşlarına gelsin demiş. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Onlar için gidiyor. Selamünaleyküm, ben Serdar Canikli. Cezaevinde olan kardeşim diyor. Düzeltiyorum. Cezaevinde yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars. Koca dolu, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Laz Uğur, Onur, Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gökhan Safa, Sivas İbo. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun diyor. Evet ben diyor Serdar Canikli demiş mesajında. Sevgili kardeşimiz mesajı bu şekilde yetmiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkım da. Evet istenilen şarkılardan bir tanesi daha geliyor. Evet reklamlar var. Reklamlardan sonra Seni Nasıl Özledim şarkısı geliyor. Sonrasında diğer şarkılar da listeme dahil olmuş. Onlar da geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın. Ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, Kapın O20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

etti demişler. Ben de o A11 koğuşunda yatmakta olan Enes Karapelit'i, en başta değerli kıymetli abilerim Miran Sayal'a, Nazım Bilgin'e, Haluk Berber'e ve değerli kardeşim Görkem Dirijan'a, Yaşarcan Kaplan, Muzaffer Atlin, Emircan Özdemir, Ozan İkbal, Salih Çelik Kanat'a, Hasan Canlı Özırmak, Emre Can Köseoğlu ve yine Erdoğan Kansız'a kardeşlerime selamlarımı iletirim. Gülo Kalk Gidelim Buralardan parçasını tüm sevenlere armağan ederim. Mesen'in kardeşleri her an her yerde demiş. Evet, yayınlar diye dilekleriyle iletilmiş. Enes Karapelit yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidecek. Evet dostlar, yine istekler devam ediyor ve gelen mesajlar var. Bunlardan bir tanesi yine Samet Ayna demişler, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbeti cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Ural'a, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaşar, Merat Dişikara, Samet Beldek, İbo Şeker'e, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen'e, Berkay Sözkesen'e, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Safa, İbrahim Koca Bıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alp'e, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Temiz'e, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. Gecenin güzel şarkıları armağan olsun Samet Ayna'dan demiş dostlarına, kardeşlerine ve yine Samet Ayna'dan bu kalbin sahibi olan kıymetlisi Nur Sena'ya gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun, bu güzel sevgiye diyelim. Samet Ayna kardeşime de selamlar yollayalım. Evet, onlar için gidiyor. Güzel şarkılar geliyor. Onlara da armağan olsun. Evet, yine güzel bir şarkı var. Bu arada onu yollayacağım. İstenilen şarkılardan bir tanesi. Sonrasında yine ben burada olacağım arkadaşlar. İsteklerle tabii ki. İşte şarkım.

güzel dostluklara, güzel kardeşliklere armağan olsun bu güzel şarkı. Benden Murat Sağlam'a armağan olsun. Sevgili Merdu kardeşime armağan ediyorum bu güzel şarkıyı. Fatih Demet'e de selamlar olsun. Tanju kardeşime de

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
0: Haber. Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.
2: Evet, işte haberleri dinlemiş olduk. Güncel haberi dinlemiş olduk bu arada sevgili dostlar. Evet, iyi yayınlar demişler. İyi yayınlar, ben Yağmur Aksu. Evet demişler. Sevgilim Ozan Şen, seni çok seviyorum. Hayatım, dışarıya merak etme. Nasıl bıraktıysan her şey öyle. Sıkıntı yok. Çok şükür tek sıkıntım sensin. Sen yoksun ve ben özlüyorum. Bir an önce gelsen, kızımız çok güzel bir hayat yaşayalım. Çok güzel olmasa da olur, sen yanımızda ol yeter. Seni çok özledim. Bazı şeyler var, görüşte konuşuruz. Seni seviyorum. Sevgilim ömrüm demiş. Yıldız Sibir'den Aklım Hep Sende şarkısı, yollarsan seviniriz demişler. Onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj ve yine gelen diğer mesajlar. Yine gelen mesajlarda Samet Aynay'a, Uğur Vural'a, Savaş Beldek, Batuhan Aksu'ya, İbrahim Şeker'e, Can Alp'e, Serdar Çoruk'a, Sefa Başarır, Umut Uğurlu'ya, Ahmet Taflan'a ve Kral kardeşim diyor. Uğur Demiröz için Ali Kınık'tan Reisler de Sever şarkısı, Armağan Etmek istiyorum. Çimenler üzerinde kılacağımız şükür namazlarına selam olsun kardeşlerime diyor. Evet, Okan Baş yollamış bu mesajı. Yine demişler kardeşlerim Ümit Gökkıyas'a, Sinan Topal'a, Osman Halil için Ahmet Şafak'tan Olsun adlı şarkı armağan olsun demiş. Okan Baş yollamış. Okan Baş'a da selamlar olsun bu arada. Evet, onlar için gidecek. Yine gelen diğer mesajlarla. Evet, yine gelen diğer mesajlarda sevgili dostlar, şöyle baktığımda Asil Doğanay Coşkun Su'dan koca reis Ahmet Coşkun Su'ya çok selamlar var. Özlediğini ve onu çok sevdiğini söylüyor. Evet, Asil Doğanay Coşkun Su'dan yine amcam Doğanay Coşkun Su'ya selamlar olsun denmiş. Evet, onlar için gelsin denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine Samsun'da diyor Gamze Çalışır. Dostum Asena Vafra Vanlıoğlu, sizi çok seviyorum. Çok özledim. Varlığın huzur veren insanlar hayatın en güzel hediyesidir. Siz benim için sağlam dostunuz, kardeşsiniz. Kocaman öpüyorum sizi. İkinizi de Uruşulak Bıraktığın Yerdeyim şarkısı armağan olsun demiş. Kübra Berlin yollamış. Bu mesajı iletmiş onlar için. Ve yine Cemal Aslan'dan diyor yeğenlerim Muammer Onay'a ve Niyazi Onay'a çok çok selam olsun demiş. Unutulmadınız, kalptesiniz, yürektesiniz diyor. Cemal Aslan yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkılar. İşte şarkılar geliyor, sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

Radyo'dasınız. Murat Yayında.

memleket olur. Olsun. İşte bu şekilde gelen bir mesajdı ve yine Gül adındaki şarkı istenmişti. Şarkının sözlerinden dolayı bulamamıştım ama şimdi buldum. Şarkıyı bulacağım ama bazen formata uymayabilir bu şarkılar. Onu da söyleyeyim, bazen çalamayabilirim. Ondan dolayı güncel olarak bizim formatımıza uygun olan şarkıları seçerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bakın bu durumda beni zor durumda bırakıyorsunuz bazen. Tabii ki yönetimle bir sıkıntıya kalıyorum arada böyle. Tabii ki şarkılardan dolayı elimden geldiğince kırmamaya çalışıyorum ama siz de beni düşünün. Her şarkıda çalınmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Rap tarzı olan şarkıların birçoğunda sorun olduğundan dolayı ve tabii ki kayıtlı olmadığından dolayı ödeme yapmıyoruz ya bazı şarkılara. Bu rap şarkıları parça parça toplanma gibi bir şey oluyor. Bunları karşılık görmediği için yasak olabiliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ondan dolayı çalamıyoruz. Bazen de arşivde tutamıyoruz şarkıları. Evet, şöyle bakıyorum yine isteklere baktığımda isteklere bir şarkı istenmişti. Tamam, görmüştüm şarkıyı. Sevgili kardeşim Enes Karapelit istemişti. Evet, onun için yollayacağız. Tamam, gördüm şarkıyı. Bu arada yine arkadaşlar Musa Yıldırım'dan demişler. Oğlum tabii ki Samet Yıldırım'a Mira ve Arya babalarına çok selam söylüyorlar bu arada. Onlara da selamlar olsun bu arada. Evet, yine neler var? Şöyle bakalım arkadaşlar. İyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Aselan, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bugünler geçecek. Elbet sabır meleğim. Sana sevgili Derviş'ten Manolya adlı şarkı istiyorum demiş mesajında. Evet, bu arada Instagram adresim arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat. Evet, DJ Murat diye yazıyorsunuz ve ekliyorsunuz Instagram'ınıza. Instagram'dan takip edin, bildirimleri yolluyorum. Yayına girip çıktığımda görün diye arkadaşlar. Ondan dolayı son paylaşımları da beğeni yapın bu arada, boş durmayın. Evet, ne yapıyorsunuz? Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkı istenmişti. Şarkıyı yollayacağım. Evet, ne demişler? Bu arada Niyazi Onay, bir de C4 koğuşunu yatan oğlum Muammer Onay'a gelsin. Her zaman arkandayım. Canım oğullarım, sizi çok seviyorum. Buralardan gidelim, köye gidelim. Ankara Namık'tan bir şarkı çalarsan. Resul Onay, bir de çok değerli kardeşim Utkan Sercan Seçkin. Utkan Sercan için gelsin demiş. Evet, Resul Onay yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gitmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Yine Ozan Şen, seni çok seviyorum hayatım, dışarıyı merak etme, nasıl bıraktıysan her şey öyle, sıkıntım yok çok şükür, tek sıkıntım sen yoksun ya, ben özlüyorum biraz önce, gel sen ben kızımız çok güzel bir hayat yaşayalım, çok güzel olmasa da olur, sen yanımızda ol yeter, seni çok özledim, bazı şeyler var, görüşte konuşuruz demiş. Yıldız Tibe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun denmiş, onlar için gelmiş. Tamamdır. Evet, işte Gülo geliyor. Sonrasında bir reklam görüyorum. Arkasından da Yıldız Tibe'den var. Uğur Işılak var. Ve diğer şarkılarda listeme dahil olmuş. Onları da yollayacağım arkadaşlar. İşte

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

acıdım halime.

işte sevgili dostlar, güzel bir şarkı var listemde, onunla devam edeceğiz. Evet, bu arada yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Yarın akşam biliyorsunuz saat 18 itibariyle Kader Mahkum İstek programı başlıyor. Murat abi selamünaleyküm, ben Emre Toprakçı, buradan can dostum Samet Aynay'a ve tüm abi ve kardeşlere selam iletiyorum demiş. Samet Aynay'a yollamış, kardeşinden gelmiş. Evet, onlar için de gelsin bu güzel şarkım. Yine Berati Hanım dinliyormuş. Ona da sevgiler olsun, ona da armağan olsun bu güzel şarkım. Ve yine gelen diğer mesajlar var, onları da armağan olsun. Şöyle baktığımda arkadaşlar, şöyle bakalım ne var. Evet, reis cezaevinde olan diyor, Muammer Onay ve Niyazi Onay'a gelsin diyor. Sizi çok seviyoruz, seviyorum babanız demiş mesajında. Resul Onay yollamış bu mesajı, onlar için de gelsin. Güzel şarkımız sevgili dostlar. İşte benim için üzülme ve Funda Arar sizlerle.

Yine öncelikle bir mesaj, öncelikle listem var. Sevgili İlker Ölmez abimize, Mikail Yerli, Ahmet Coşkunsu, Samet Ayna, Miran Sayal, Nazım Bilgin, Yasin Ay Hamdi, Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Enes Çorlu, Bahadır Taflan, Muammer Onay ve Niyazi Onay'a da sevgili kardeşlerime de sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Sevgili Hakan Polat ve Murat Tahan.

Evet dostlar, selamlar sevgiler tekrar tüm dostlara. Böyle yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Daha önce de yollamıştım, yine yolluyorum. Sevgili Merdo kardeşim şu an radyo başında dinliyormuş bizi. Sevgili Fatih Demet de aynı şekilde dinliyormuş. Ve oradaki dostlara da buradan selamlar yolluyorum. Selamlar sevgili olsun Merdo kardeşime. Güzel, yakışır bir şarkı. Tekrar yollayacağım aynı şarkıyı. İşte Mahsuni Şerif ve Merdo geliyor ve Merdo kardeşime armağan oluyor bu güzel şarkı. Sevgili Fatih Demet'e de selamlar sevgiler olsun bu arada. Ve oradaki misafirlerine de armağan olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Şehir Kulübü yenilendi. Yepyeni

0: Çölü'nü bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0000.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @Atakent Dönercisi.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Evet, işte sonlara geliyoruz demiştik. Sonlarla, son şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim. Bana ayrılan süre burada sona erdi. Evet, birazdan sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner bu gece sizde olacak. Güzel bir programda. Kaçırmayın arkadaşlar bu programı. Gecenin ileriki saatlerine kadar Kalpten Kalbe, sevgili Taner yayında. Ben de dinliyor olacağım bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, sevgili kardeşlerim, bu arada dinleyenler var. Onlara da son şunları okuyayım. Sonrasında vedamı gerçekleştireyim. İyi yayınlar kardeşim. Sinan Hafızoğlu. Ben Ayrettin Mikail Yerli yeğenim. Eren Yerli kardeşim. Alpay Hoşgör. Roket İsmail. Furkan Ziya. Uzuna Ersan Özkan. Enes Mutlu. Ahmet Taflan. Niyazettin. Nizamettin. Yıldızhan. Metin Güven. Yusuf Gence. Mustafa Paka. Serdar Çoruk. Beni tanıyan bütün kardeşlerime selam ederim diyor. Sana da sesimiz olduğu için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sinan Hafızoğlu yollamış mesajı. Onlar için gelsin demiş. Tamamdır. Onlara gidiyor. Evet, yine Kada Mutlu, Murat Yıldız'dan kardeşim Murat Ceylan'a gelsin diyor. Eyvallah, sağ olasın Murat'ım. Murat Yıldız'a selamlar olsun bu arada, Kada Mut'a. Evet, yine gelen diğer mesajlarda Samsun demişler. Kapalı cezaında olan Samsun kapalı cezaında olan Atam Samet Mutlu, nazarındaki herkese selam olsun. Bize her şey kolay elbet bir gün. Güneş bize de doğacak. Sabır Çağatay Kaplan demiş mesajla. Evet, bu şekilde yetmiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Eren Aksu, Mikail Aksu, Fahrettin Bayraktan, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Hakan Pak, Kaan Durukan, Mertcan Keleş, Vedat Atar ve diğer abi kardeşlerimize selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Özlemlerdesiniz. Elbet bir gün, sabır ve zaman diyor mesajlarında. Evet, bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar, programın sonundayız. Son sevgili Samet Aynay'a, sevgili kardeşime buradan selamlar olsun. Samet Aynay'dan da kalbinin sahibi olan kıymetlisi değerlim demişti. Nur Sena Çalık'a çok selam olsun, gecenin tüm güzel şarkıları armağanım olsun demişti. Onlar için gitti bu güzel şarkım, onlara da armağan olsun. Evet sevgili dostlar, vedamı gerçekleştiriyorum. Bu arada yine öncelikle liste sevgili İlker Ölmez, Ahmet Mikayeli, Ahmet Coşkunsu, Samet Aynay'a, Mihran Sayal'a, Nazım Bilgin, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun, Enes Çorlu, Bahadır Taflan, Muammer Onay'a ve Niyaz Onay'a kardeşlerime de selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçıyorum. Yarın akşam saat 18 itibariyle görüşmek üzere. İşte tutkudan ayrılmayın arkadaşlar. 105 frekansından. Bay bay.

0: alanlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
1: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar.

20.09 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ve konuğumuz Fert Aypur oluyor. Beni düşün, mutlu oluyor.

Beni düşün, mutlu ol dedi Ferdi Tayfur'un güzel yorumlarından bir tanesiydi. Kalpten Kalbe programında bizlerle beraber olduğu sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Dün gece olduğu gibi bu gece de sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için an itibariyle mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Az sonra yayınlamaya başlıyoruz. Bugün havaların iyice ısındığını anladık. Samsun'umuzda sıcak bir hava vardı bugün. Akşam üzeri de istasyonda teknik bakım vardı. Yayına 5 dakika kala yetiştik ve sizlerle beraberiz. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar en güzel şarkıların adresinde Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında beraber olacağız.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Ve ilk mesajımıza geçiyoruz. Selamlar, ben Konya'dan Gülizar. Bafra'da yatan oğlum Uğur Güvenç için Gül o şarkısını armağan ediyorum. Seni seviyorum Uğur, sen benim her şeyim, seni oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Konya'dan Gülizar Bey sevdikleri için geliyor.

İyi günler, ben Büşra Sonses, T-Tipinde. Yatan eşim Gürkan Sonses'i ve kuzenimiz Mehmet Emintaş Vaya bu isteğim. Seni çok özledim canımın içi, biraz daha sabır. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsiniz, kendinize dikkat edin diyor. Büşra Sonses için geliyor.

0: İyi günler, ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu TTP Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköy, Seri İsmet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mıki Dayı, Ebu Bekir Sarı, Ulu Sama Çangalı'na, Kadir Erez'e, Kaan Durukan'a, Betim Ayrı Koşun'a, Şatili Kapattım şarkısı armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Yalçın Coşkun. Kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürkoğlu, Malihan Coşkun için sizler unutulacak kişiler değil, kalpte iz bırakanlarsınız. Çok gitti azı kaldı şarkısı tüm aydı koğuşuna armağan olsun. Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Yalçın Coşkun.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor ve devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar Tutkan FM 105.0. A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya annesinden, yavrum yarın anneler günü, sensiz geçen özel bir gün daha kuzum. Biliyorum ki yanımda olsan sarılırdın annem, benim iyi ki varsın derdin. Sen de iyi ki varsın koca dağım kuzum. Benim inanıyorum ki seneye her özel günde birlikte olacağız oğul yavrum. Üzülme, perşembe günü inşallah yanındayım. Oğul aslan parçam, hayatımdaki iyi kim varlığına şükrettiğim kuzum. Seni çok seviyorum koğuşunda bulunan arkadaşlarının, annelerinin ve eşlerinin anneler gününü kutlarım diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A1 koğuşundan Nursina Açalık, ben Bafra Açık'ta bulunan sevdiğim Samet Aynay'a uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet kolay olmadığını bil ama üstesinden geleceğimizi asla unutma. Feryadı isyanım şarkısı armağan olsun Nursina Açalık'tan diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Biz Güner Uzun, Bilgi Olgun, babaanneleri Neriman C4 koğuşundan Emirhan Uzun'a, A6 koğuşundan Hilal Albayrak'a, A1 koğuşundan Aleyna Olgun'a sesleniyoruz. Sizi çok seviyoruz. Birliğimiz daim olsun. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Ümitsizlik şeytandan, umut etmek Allah'tandır. Dardayım şarkısı bizden sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Güner Uzun, Bilge Olgun için giriyor.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

0: geçmezdim, içime sancı doğmuyorum. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.
1: Astrova Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'ı yayınlar. Bana öyle bir gömlek giydirdin ki sanki nefes almakta zorlanıyorum. İçimdeki bu daralan hisle seni beklerken her gün daha da ağır geliyor. Sakın üzülme, sen benim her şeyimsin ve kara kızını üstten de aklım sende. C5 koğuşunda bana deri gömleğini giydiren Resul Dalbey için bu şarkıyı çok seven C5 koğuşuna ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Allah'ım kurtarsın Samet kardeşim, Resul sana emanet ve sana da gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ben Samsun'dan Fatma. Samsun Kapalı'da A19 koğuşunda yatmakta olan eşim Hasan Şeneli. Bu şarkı armağan olsun canım eşim. Öyle özledim ki anlatması zor. Sen varsan biz de varız, hayat zor ama ucunda sen varsın diye. Güzel sesini duymak bile her şeye bedel. Seni çok seviyorum kurban olduğum adam. Allah'ıma emanet ol, gel bahtımı kar beyazı. Şarkısı Fatma'dan armağan olsun eşim Hasan Şenel'e diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yener ağın koğuşunda yatan eşim Murat Sağlam için Nina Mavi'den Divane parçası armağan olsun, onu çok seviyorum ve çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Murat Sağlam'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Batuhan Çakan, Samsu Kapalı, Yatan Canlarım Alihan, Demirhan, Şerif Tuğulu, Emirhan Yavuz, Emircan Kahraman C4 koğuşunda kader bir yaptım abi kardeşlerim. Mert Aksoy, İsmail Bayraktar, Umut Akkaya, Murat Aktaş, Onur Ulu, Anacan Esen Türkiye, Kerem Çelik, Kanata, Caner Yalçın'a, Enver Sizer, Harun Yanar, Murat Çayır ve tüm C4 koğuşuna selam olsun. Enes Eker tutuklanmış, özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boş nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Yasemin ablanlardayız. Misafirliğe geldik seninle. Beraber radyo dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. Herkesin sana selam var. Yakında hep beraber olacağız. Az sabır. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Selda parçası Armağan olsun Ahmet Kaya'dan diyor Emrah Yalçın'dan.

21.07 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde ikinci saatimizdeyiz. Selamun aleyküm, ben Muhammed Ali Soylu. Aleyküm selam Muhammed. Buradan Samsu TTP Kapalı'da yatan Emirhan Kaplan kardeşime can parçama, elbet yine eski günlerimize döneceğiz. Yakın zamanda görüşmek üzere can parçam, son bir defa şarkısını armağan ediyorum diyor. Muhammed Ali Soylu ve sevdikleri için gidiyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye bakalım. İyi yayınlar, ben Güner Uzun. A6 koğuşunda yatmakta olan Hilal Albayrak'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Hilal Albayrak'a armağan olsun. Güzel yürekli anne, kaçak şarkısı benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Güner Uzun'dan armağan olsun bu parça. Hilal Albayrak için gelsin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsu T-Tipi A11 koğuşunda yatmakta olan Muzaffer Adil'in kardeşim çıktığında dinlediğimiz parçayı şimdi yine dinle, bu kez tekrar dinleyeceğiz. Tek bir fark ile hiç sesi kesmeden son ses bağıra bağıra acısını çıkarta çıkarta söyleyeceğiz. Ben daha ölmedim şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İlerleyen zamanda yer vereceğiz, şu anda mesaj yoğunluğu var. Muzaffer Adil'in kardeşim için diyor, gelsin bu parça.

Yayınlar Samsun Kapalı'da yatan A22 koğuşunda Fahri Canpek, Özler Harun Mutlu, Dinçer, Çarıkçı Muhammed Kurtça, Fatih Tutuş, Oğuzhan Tomuş, Serkan Deri, Aziz Çınar'a, Kadirhan Rengin, Hasan Kıran'a, Hakan Yıldırım'a ve A14 koğuşunda Kürşat Tek abimize, C22'de yatan Yusuf Poruncu'ya da bu şarkı kardeşlerinden armağan olsun. Yıldırım ailesinden selamlar diyor. Yıldırım ailesi için geliyor.

Sarova Spor Salonu sponsorluğunda 21-22 haftalık saatlerimizi cumartesi gecesinde iyi yayınlar. Ben Duygu. Samsun TFP Kapalı'da C8 koğuşunda yatan Caner Türkmeneri'ye Kutup'ta Yaz gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Beni düşünme. Sen iyi ol. Kavuşacağımız günlere az kaldı. Sevdiğin Duygu'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar Tutku FM. Özgür Dal Bey, sevmek bazen en ağır yükü omuzlamak gibi, gülüşünü özlerken susmak, yanında olamazken güçlü durmak zorunda kalmak, ama ne olursa olsun kalbim senden vazgeçmemeyi seçiyor. Sen de vazgeçme bizden. C5'te nefesim olan adam Resul Dal Bey için senden başka kimse beni anlamaz anne şarkısını armağan ediyorum diyor dinleyicimiz.

Yeni AC27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum. Sevgilim, bugün arabanı Recep'e teslim ettim. Araban yapılmaya başlandı. Sen de gelene kadar bitireceğiz. Unutma. Unutma, sen yoksan ben varım. Ne demiştik? Aslan'ın eşi de Aslan'dır. Yamaç Eren. Dört gözde seni bekliyor. Seni çok seviyoruz. Fatma Temiz'den Emre Temiz'e. İşte bu bizim hikayemiz, şarkısı armağan olsun diyor Fatma Temiz'den. Tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. A19 koğuşundan Bahadır Keskin, aynı çat altına kadar bile yaptım. Arkadaşlarım Ahmet Aslan, Servet Ağaç'a, İlyas Can Kahraman, Cengiz Han Sürücü, Melik Şenyel'e ve abilerim Gürcan Şahin'e, Erdinç Güney'e, Ahmet Düşünceli ve A2 koğuşunda yatan Eda Güney, ablama selam olsun. Bir kuş olup şarkısı armağan olsun diyor Bahadır Keskin'den, armağan oluyor bu parçamızda. Sonrasında bir başka mesajımız, biraz yoğunluk var. Yoğunluğu azaltana kadar mesajlara biraz daha fazla mail vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun, en güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, Aysel Cılız, oğlum Soner Cılız, bir tanem canımın ta içi, seni çok seviyorum, çok özledim. Be evlat, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kurban olduğum, kafana bir şey takma olur mu? Kıyamam sana. Aç kapıyı gardiyan şarkısı armağan olsun ve koğuş arkadaşlarına da armağan olsun Aysel Cılız'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Yasin, bütün radyo dostları için gelsin sıradaki en güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar Burak Kolak, kardeşim Kaan Kolak, Kaan Can Öz Küçük, Mertcan Öztürk, Tutucan Uysal, Mehmet Deniz, Oktay Temiz, Anıl Engin, Diya Çetin, Enver Bingöl, Furkan Keskin, Köprülü, Kara Fatih, abim Bekir Bayraktar, Mehmet Ali, Altullu, ayrıca kardeşlerim Kaan Kolay'a, Kaan Can Öz Küçük için armağan ediyorum bu parçayı diyor. Burak Kola'dan armağan oluyor. İyi yayınlar canım ablam, bugünler geçecek ve yeniden özgürce güldüğün günleri birlikte yaşayacağız. Sakın umudunu kaybetme. En karanlık gecenin bile sabahı var. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Biz burada seni sevgiyle, dualarla bekliyoruz. Her geçen gün bizi kavuşmaya biraz daha yaklaştırıyor. Başını dik tut abla, güzel günler sana çok yakın Kübra Ataş'ın kardeşi Hasan'dan. Kübra Ataş'a Yalnız Değilsin parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. İyi yayınlar Hakan Aslan'dan. Samsun TTPC 8 koşuna yatan can parçam Ömer Aslan abim, Seyit Ali Demirci oğlu, yeğenlerim Ufuk Erol, Erdem Yıldız, Erhan Yıldız'a ve diğer koşularda yatan kardeşlerim Cafer Can Aslan, Çağlar Aslan, Kadir Katırcı'ya selam olsun. Biz çaresiz kalmayız. Biz umudumuzu asla kaybetmeyiz. Yedi her yer meydan, ümit size her yer zindandır. Elbet bir gün canlar geçmiyor günler parçası Hakan Aslan'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Cumartesi gecesi mesajları beklettiğimiz zaman biraz olmuyor. O yüzden şarkıları da sevgili dinleyiciler fırsat oldukça yayınlıyoruz. İlerleyen zamanda yer vereceğiz şarkılara da.

İyi yayınlar. Cezaevinde yatmakta olan A26 koğuşundaki Emirhan Kaplan'a çok selamlar. Ailen, ablaların olarak seni çok seviyoruz. Küçüğüm benim, sen yerin bende, senin yerin bende o kadar ayrı ki canımın en değerli parçası. Seni çok özledim. Nur demeni bile Allah'ın izniyle çıkacaksın bebeğim. Küçük dayısını da görecek. O zaman tam olacağız. Her zaman yanındayım. Sana bana sor şarkısını armağan etmek istiyorum özgür günlerde diyerek mesajını sonlandırmış ve Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi günler. Zeynep Dişikara'dan Kübra Taş'a, canımın içi nasılsın, iyi olmanı çok isterim. Annenin yanına geldim. Bu eve gelince sabaha kadar sohbet ettiğimiz geceleri hatırlıyorum. Söz veriyorum, sayamadığımız kadar yenileri eklenecek. Sakın umudunu kaybetme. Herkesin çok selam var. Dualarımız seninle. Zeynep Dişikara'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Verif Ekdemir, anneme ve bütün sevdiklerime, radyo dostlarına da armağan olsun, en güzel şarkılar diyor.

Evet, Ahmet Kaya kotamızda bu şarkıyla beraber en az bir saat dolu sevgili dinleyiciler, gelen mesajları başka şarkılara doğru yöneltin lütfen. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da Ahmet Baltacı C8 koğuşu gönderen Eda nişanlısından. Sen iyi ol, ben daha iyi olurum. Seni çok seviyorum, az kaldı kavuşacağız. Şiire gazeli şarkısı armağan olsun diyor Eda. Eda'dan Ahmet Baltacı'ya armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Ertuğrul Baş. Aleyküm selam. A7 koğuşunda yatan Alihan Coşkun. Kardeşim seviyorum seni, aklım hep sendi. Bunu bil, sakın unutuldum sanma, dört gözle seni bekliyorum. Düğün telaşıyla uğraşıyorum oralarda, bunaltma kendini, her şey çok güzel olacak kardeşim. Ahçe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Ertuğrul Baş'tan armağan oluyor. A2 koğuşundan Tansu Kaplan'dan A2'de İrem, aynı sofrayı paylaştığım özüm Hasret Karakuş, Özlem dedi Seda Türkmen Gamze Çalışı, bir duvar aramızda bulunan Hüseyin Açallah'a selam edelim. Kurdu olmayan dağın kralı köpek olu mesele, köpeğin havlaması değil kurdun olmamasıdır. Yaşarcan Kaplan Alper ve Erdiniz Baştaş'a bizi körkülü yollarda merdivensiz bırakmaya çalışanları, dalgalı denizleri yelkensiz bırakacağız. Tansu Kaplan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Aleykümselam. Demir kapılar kapanır, kilitler vurulur ama hayaller asla tutsak edilemez. Kader birliği yapmakta olduğum abilerim. Fahrican Peköz'ler, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu, kardeşlerim Umutcan, Koparan, Özcan Karakoca, Mertcan Kereşe, Nazım Bilgin, Adem Çal için Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da cezaevinde Fatma Kereş'ten ve ailesi Güllü Çilingir, Kazım Çilingir, Enes Çilingir, Gökteniz Çilingir'den C8'de yatan Ensar Çilingir'e seni çok özledik, dört gözle gelmeni bekliyoruz güzel, yarınlar seninle birlikte hepimizi bekliyor. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın, hep var ol canımın içi. Şiire gazeli şarkısı armağan olsun Fatma Kereş'ten diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengi'den. Koğuş arkadaşlarına, abilerine, kardeşlerine ve ailesine iyi ki varsınız. Bu zor günlerde varlığınız bana güç veriyor. Her birinizin desteği ve duası kalbimde. Güzel günlerde yeniden bir arada olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum diyor. Arda Rengi'nden Armağan oluyor.

Pastanova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. 21.45 saatlerimiz. Pastanova Spor Salonu Ömür Evlerinde Atakum'da hizmetinizde. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A12 koğuşunda bulunan eşim Murat Çabuk için Ceylan'ın şarkısını rica ediyorum. Bu özel isteğimi seni çok seviyorum ömrüm. Bu şarkı ve bundan sonraki bütün şarkılar bize gelsin. Sen de bana gel inşallah. Öpüyorum seni çok. Allah'ıma emanetsin dünyam. Pazartesi görüşmek üzere diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Eşim Murat Çabuk için gelsin diyor.

0: Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım.
1: Hakan Aslan'dan armağan oluyor tüm sevdiklerini ve bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Köylüden selam olsun Arda, rengin için armağan olsun diyor bu parça ve tüm güzel şarkılarda Arda rengine armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet, sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler gayret ediyoruz. Tüm mesajlarınıza özetle yer vermiş olacağız bu güzel gecede. İyi yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya yavrum kalbinden öpüyorum. Annen Eda, seni çok seviyorum, unutma aklım, fikrim hep sende yavrum. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun. Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun olma bu parça diyor dinleyicimiz. Semih ulaştırmış mesajını, emeğine sağlıktan aravim, sıradaki şarkılar aileme ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız, canım kardeşim Kübra Ataş, seni çok özledim, daima aklımdasın, bir an önce kavuşmak dileğiyle İrem Gümüş'ten sana sevgilerle Allah'ıma emanet ol, kirven parçası armağan olsun diyor. Yayının sonlarına doğru yer vereceğiz bu parçaya, yer verebileceğiz. Canım kardeşim Kübra Taş'a armağan olsun İrem Gümüş'ten diyor. İrem Gümüş için de geliyor sıradaki güzel şarkımız. Evet, sıradaki diğer bir mesajımıza geçelim. İstanbul'dan Sibel, ben Öykü Özyanıl için durak parçasını armağan ediyorum. Kelimelerin bittiği, kalbimin sustuğu yerdeyim. Seni çok seviyorum Öyküm. Dilerim Allah'tan bir gün seni bana kavuştursun, Rabbime emanetsin. Seni çok seviyorum Öyküm. Yaşattığın her şeye sonsuz minnettar bu kalbim. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Sibel mesajını ulaştırmış. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hemen son bir mesaj, sonra şarkımıza geçelim. Caner Türkmeneri, seni çok seviyoruz. Annen ve kardeşinden armağan olsun tüm güzel şarkılar. Caner Türkmeneri için gelsin annesi ve kardeşinden diyor.

Şu anda Başakşehir 3, Samsun Spor'umuz 0. Karşılaşmada uzatmalar oynanıyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Şarkılarda şu anda yetiştirebildiğimiz kadar. Biraz mesaj yoğunluğunu azaltacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı A26 koşuna yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok özledim. Her şey olacağına varır. Hiçbir şeyi takma kardeşim, bugünler geçecek. Biz yine hep yan yana olacağız. Demir kapılar seni bizden ayıramaz. Sabret. Geçecek, seni çok seviyoruz. Hepimiz ve kız arkadaşın da seni kocaman kucaklıyor ve öpüyoruz. Baban için sana bu adam benim babam şarkısını armağan ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçelim sevgili dinleyiciler.

Samsun T-Tipi'de C24 koğuşuna bulunan Mert Seçkin'den kader bile yaptığı abi ve kardeşleri Gökmenlerin köyü Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Rıdvan Altıntaş, Batuhan Sekmen'i, Sercan Okumuş'a, Umut Demir'e, Ayhan Sisko'ya, Erkan Kömpe Bey ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime Karayazı şarkısı armağan olsun diyor Mert Seçkin'den. Diğer bir mesajımız, hayırlı yayınlar Samsun Kılıçdere'den Aysel Karabacak. Ben abir koğuşunda bulunan Nur Senem, seni çok seviyorum, beni arayıp teyzem neredesin diyor, çat kapıya gelmeni bekliyorum. Ben hep seni bekliyorum ve o gün gelecek güzel kızım, istek parçam hani benim gençliğim anne diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Aysel Karabacak'tan armağan oluyor. İyi yayınlar İrem Keskin, buradan Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abim Emrullah Keskin'e selam olsun, seni çok seviyorum abim, her şey güzel olacak, sen benim bu dünyadaki en kıymetliyimsin, o güneş bizim için de doğacak elbet bir gün abim, değerlim, kıymetlim, her şeyim Allah'a emanet ol diyor İrem Keskin. İyi yayınlar A23'te yatan gönül eşim Şevket Özyan'a selamlarımı iletiyorum. Yeniden kavuşmaların en güzelini yaşayacağız inşallah. Bir tanem kendini yalnız hissettiğin her an, her zaman yanında olduğumuzu ve seni hiç bırakmayacağımızı bil. Seni çok seviyorum. Gönül eşim Şevket Özyan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu şarkı için son bir mesajımızı aktaralım. İyi yayınlar diliyorum, ben Çetin Uzun. A6 koğuşunda yatmakta olan Hilal Albayrak anneler gününü kutlarım. C4 koğuşunda yatmakta olan paşam oğlum Emirhan Uzun'a sesleniyorum. Oğlum seni çok seviyorum. A1 koğuşunda yatmakta olan gelinim Alena Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum gelinim. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Çetin Uzun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM 105, duyguların frekansı.
1: Yeni saatimiz 22.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, buradan eşim Lütfü Caner Bey için yazıyorum. Ben seni sevdiğim nasibime yokluğun düştü. Ustad dediğim yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni sana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü sevdiğim. Seni çok seven için Ceylan Elbir'den armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış Ceylan Elbir'den. Evet, mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar. Güzel bir şarkıyı ekleyelim sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar değerli dinleyenler. Tüm kader lavanta çiçekçilik olarak tüm kader mahkumlarının anneleri için sıradık parçayı lavanta çiçekçilik adına istiyor ve tüm mahkum annelerinin anneler gününü kutlu olsun. Emek veren, hasret çeken tüm kadınlara selamlarımızı gönderiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi Yayınlar Cansın Eylül'den C24'te yatan Emirhan Demirtaş'a zor günler geçiyor ama artık az kaldı. Son haftalar inşallah her şeye rağmen sabretmeye çalışıyorum. Bugünlerde geçecek, her şeyin daha iyi, güzel olduğu zamanları ve rahat günleri de göreceğiz. Kendine dikkat et, seni seviyorum, evdeyiz, aklın kalmasın. Çat Kapı şarkısı Cansın Eylül'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız: güzelim İrem'im seni çok özledi. Güzelim İrem'im seni çok özledi Kübra'm. Zor günler geçer gider kardeşim. Kendine dikkat et, dışarıda seni unutmayan kardeşlerin, annen var. Şimdiden senin de anneler günün kutlu olsun. Bir sonraki şarkı İrem'inden sana ve mahkum arkadaşlarına da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ahmet Sait Babaoğlu'na Deli Çoban şarkısını armağan olsun. Diğer şarkı formatta çıkılıyor. O yüzden bu şarkıyı gönderdim. Seni çok seviyorum diyor. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar A7 Koğuşu'ndan Samet Yıldırım sizlerden. İstemiş olduğum bu parçayı, Belimizi Büken Var şarkısını istiyorum. Bizler A7 Koğuşu'ndan Alihan Coşkun, Namı Değer, Efkarlı Ahmet Coşkun ve Umut Öztürk'ten Saçımın Akına Bakma Sultan'ın parçasını Samet Yıldırım'a armağan ediyoruz. İyi ki varsın ve istiyor. Alihan Coşkun için ayrıca Samet Yıldırım ve sevdikleri için de geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, an itibariyle şarkılara daha fazla yer vermeye çalışacağız. Biraz yoğunluğu azalttık şu anda. İyi yayınlar dilerim. A26 koğuşuna yatan annesinin aslan parçası. Oğlum Mücahit Ayaz'a ve C12 koğuşuna yatan eşim dedi Murat'a. Varlığın hayatıma renk yokluğun ise sadece özlem katıyor. Kalbimin her atışında ismim, her nefesimde özlemin var. Sizleri çok seviyorum. Biri canım, biri yoldaşım. A4 koğuşuna yatan oğlumun eşi, bir tanesi Hilal Kayın Ayaz'a gelsin. Mücahit seni çok seviyor. Sizler için gelsin. Bu parça Lavanta Çiçekçilik diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicim.

22-22 saatlerimiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Kabak açıkta C12 koğuşuna yatan aslan dostum Ömer Faruk Biter'e armağan olsun güzel günler için. Biraz daha sabretmek lazım en kısa zamanda. Kavuşmak dileğiyle aslan dostum Ömer Faruk Biter. Bu arada İhsan Aslan Taş'ında selamı var kardeşime. Kader Birliği yapan Tahsin Beşlioğlu, Eren Taşdöven, Tuncel Toplar, Bekircan Aslan'a da selam olsun. Bu şarkı armağan olsun ve tüm güzel şarkılar diyor dinicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamünaleyküm. İyi yayınlar diliyorum. Uğur Aslan buradan Samsun Kapalı yapmakta olan abim Barış Akpınar ve Kader Birliği yapan arkadaşlarına selam olsun. A16'da yapmakta olan Yağız Özbal, A24'de yapmakta olan abim Borat Aşkın Miraç, Kara Koça, Muhammed Altaş Meriç, Öztürk Taha Erize, Fırat Çataloğlu, Yiğit Aksoy, Polat Bıçak, Uğurcan Şanlı, Emre Elibolere, Emir Ocak çok selam olsun, özgürlük servetiniz olsun diyor Uğur Aslan.

Selamünaleyküm, ben Şerif Sekmen. Aleykümselam. Samsun teyitifinde yatmakta olan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İstek parçam Batuhan. Sekmen kardeşim canımdan öteye gelsin. Vay benim hayallerim şarkısı armağan olsun diyor Şerif Sekmen.

İyi yayınlar, ben Aydı Koşundan İlker Aydın'ın annesiyim. Oğlum İlker Aydın için saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne parçası armağan olsun. Can oğlum ağaça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. İlker Aydın'ın annesi için de gelsin parçamız. Ahmet Kaya kotamız şu anda bir saat dolu durumda sevgili dinleyiciler. O yüzden yer veremiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçelim hemen.

İyi yayınlar, ben Samsu TTP Kapalı'da. Yatan Emre Eliboler'den Samsu TTP Kapalı'da C24'te yatan aslan abim Umut Demir'e 9 aydır bulunduğum bu yerde en çok üzüldüğüm, geç bulup erken kaybettiğim aslan abim Umut Demir, senden ayrılmakta seni çok özledim. Sana ve özgürlüğüme kavuşacağım günü iple çekiyorum. Yıkıla yıkıla şarkısı armağan olsun diyor. Peki 23'ten sonra yer vereceğiz.

Kulüpte efendim 105.0'da yayınlar. A18 koğuşuna yatan sevdiği Mustafa Angay. İyisindir umarım, ben iyiyim, merak etme canımın için. Sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarımalar biriktirdim. Ölüme gidiyorum desen sağ koltuğa oturur. Son ses, müzik açar, son bir anımız olsun derim. Öyle bir mevzusun, ben de seni çok seviyorum en değerlim. Hastayım sana şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yener ay 24 koğuşundan Hazar Karakuş, Hazar Karakaş. Birlikte kader bile yaptığım dostlarım Hazar Göçer'e Ünal Kula, Borat Aşkın, Emir Ocak, Emircan, Taşyüz Can Er, Caner Aktan, Emre Köksel, Mert Gedik, Servet Ülger, Emre Yağız Kaya, Fırkan Yavuz ve Can Parçam Hasret Karakuş ortamlarına selam ederim. Ayaz Erdoğan'dan yangın parçası armağan olsun diyor Hazar Karakaş'tan.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A1 koğuşundan sonra Deniz Ateş, öncelikle A8. Koğuşuna yatan diğer yarım Halil Arana, dostları Münevver Temiz, Halina Olgun, Nur Sena Mağçalık, ablam Emine Sekmen, kardeşlerim de Okan Mırık, Emirhan, abilerim Uğur Akın, Umut Akın'a, Tuncay Semizi, Tuncay Temizi, Samet Aynan ve Aykut Sekmen'e ve selamını aldım. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Cadde Sokak şarkısı armağan olsun diyor Sodenaz Ateş'ten.

Aysel Cılız, Aslan oğlum, Soner Cılız ablan, bizde çok selamlar, iyi olsun. Oralarda çok seviyorum diyor yeğenlerin. Yaren, Aras ve Hazat'ın çok selam var, çok seviyor. Çok seviyorlar seni Soner'in ve arkadaşları için. Vadeden Aydan güzel şarkısı armağan olsun diyor Aysel Cılız'dan.

Kegoş'un moralini sakın bozma. Bugünler gelip geçecek. Önemli olan içindeki umudu kaybetmemek. Dışarıda seni düşünen, seven insanlar var ve herkes güzel günlerde yeniden buluşacağımıza inanıyor. Güçlü kal, sabret. Her zorluğun sonunda mutlaka ferahlık vardır. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun aklım hep sende şarkısı diyor. İyi yayınlar Ayet'i koğuşundaki kıymetliğim Samet Yıldırım, mesafeler önemli değil diyen yalan söyler, önemlidir mesafe değerini. Anlarsın sevgisini, anlarsın sahip olduğu yeri, anlarsın. Anlatıldığından da en zor olanı da elinden bir şey gelmemesi. Bu da bizim sınavımız. Her gecenin sabahı olduğu gibi bizim de sabahımız olacak. İnşallah sen iyisin, biz iyiyiz. Unutma, Allah'a emanet ol. Canım için seni çok seviyorum. Aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kardeşim Kübra Taş, bu gecelik sana iyi geceler diliyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. İrem Gümüş'ten sana sevgilerle Kirvem şarkısı benden sana armağan olsun diyor. İrem Gümüş'ten.

Son bir mesajımızı ekliyoruz. Kavaksiye tepinde yatmakta olan Bedirhan Öztürk A43. Boşuna kader bile yaptım abim, halim ahtar ve dostum. Doğuş kaymağı, düşme şarkısı armağan ediyorum diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkı gönderiyoruz. Samsun T-Tipinde kapalıda yatağın beni tanıyan abi ve kardeşlerime de selamlarımı iletmenizi istiyorum. Unutmayın ki unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyor. Bedirhan Öztürk için geliyor.

çok özür diliyoruz bu şarkı için. Bir mesajımız daha geldi sevgili dinleyiciler. A7 koğuşundaki kıymetim Samet Yıldırım, mesafeler önemli değil diyen yalan söyler. Önemlidir, mesafe değerini anlarsın, sevgisini anlarsın, sahip olduğu yeri anlarsın. Anladığından da en zor olanın da elinden bir şey gelmemesi. Bu da bizim sınavımız, her gecenin sabahı olduğu gibi. Bizim de sabahımız olacak inşallah. Sen iyisen biz iyiyiz. Unutma, Allah'a emanet ol canımın içi. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkılar konusunda lütfen ısrar etmeyin. Yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. Şarkı talebinde ısrarla bulunan dinleyenlerimiz varsa saat 12'den sonra mesajlarını göndersin lütfen. Bekletmek zorunda kalacağım yoksa. Başka türlü yetiştirmek hiç mümkün olmuyor. Evet, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Samey Gayrimenkul sponsorluğunda mesaj birleştirme yapıyoruz. Mecburen onu da hatırlatmış olalım. İyi yayınlar Doğukan Demir. Buradan kıymetli büyüğüm, dayım Yavuz, Cengiz'e, eniştem Mehmet Özay'a, amcam Fuat Kaplan'a, can abilerim Kürşat Vatansever'e, Yiğit Kaan Demir'e, farklı koğuşlarda yatmakta olan can parçalarım Adnan Adoya, İray Ulusoy'a, İzzet Çakır'a, aynı koğuşta kader beri yaptığım can parçalarım Enes Gökben Ülkü, abime Emin Bilici, abime can kardeşim Mustafa, Aşağı Şükrü Candala, Ayhan Sisko, Rıfat Altın, Aş Şükrü Candala, Ayhan Siskon, Rıfat Altıntaş, Batuhan Sekmen, Hürkan Kereşe, Emirhan Demirtaş, Metan Sazak Kadir. Ayrıca selamlarımı iletirim. Aynı gökyüzü altında bir umuttur yaşamak, ayrılan yükü ağır şarkısı armağan olsun diyor. Yani Yıldız Silve kontenjanımızda doldu. Ahmet Kaya kontenjanımızda en az şu anda yarım saat dolu durumda. Tekrar hatırlatmış olalım. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Aslan, aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünce olsun diyor Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor. Sıradaki parçamız. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Nevzat Başkurt mesajını ulaştırmış. Tüm dostlara armağan olsun diyor.

İyi yayınlar annesinden Arda, rengine armağan olsun. Ağlar sana mağlar parçası. Ne yaşanırsa yaşansın, annenin duası da sevgisi de evladının üzerinde de tüm annelerin yüreği evladıyla atar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yener Samsun TTP A14 koğuşuna yatan oğlum Alper Ustabaş ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar başta oğlum Alper'e ve A14 koğuşundaki tüm kader orta arkadaşlarına da armağan olsun. Babasından bu parça armağan olsun diyor. Peki Alper ve sevdikleri için geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Selamünaleyküm, ben Alper Yıldırım. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da yatmakta olan can abim Samet Yıldırım'a selamlarımı gönderiyorum. Her zaman yanındayız abim benim. Özlemlerdesin. Gün doğmadan neler doğar? Hep umut dolu. Dosyan az sabır. Samsun açıkta. Samsun açıkta. Kader bile yaptığım abi kardeşlerime ve benim adımı duyup tanıyan tüm abi kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Alper Yıldırım'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yeni saatimizde İslami Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Şu anda mesaj trafiği hafiflemiş durumda. Gelen şarkılara da, mesajlara da yer vermeye özen göstereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımızı da hemen geçiyoruz. Şerif Sekmen, Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İstek parçam Batuhan Sekmen kardeşim, canımdan öteye gelsin kardeşim. Bergüzar türküsü Şerif Sekmen'den armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Şampiyonluğunu ilan etti bu gece Galatasaray. Ve sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sırada uzun bir mesajımız var. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleykümselam. A10'da yatan can parçam Aslan kardeşim Yiğitcan Aksoy'a çok çok selamlarımı yolluyorum. Aslanım seni çok özledim, her zaman yanındayım. Okan abinin, Engin abinin çok selam var. Sen gönlünü ferah tut, biz senin her zaman yanındayız. Can parçam A11 koğuşunda yatmakta olan canlarım, öncelikle Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Muzaffer abin, Görkem Birecan'a ve koğuşta kader birliği yapmakta olan arkadaşlarına kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı yolluyorum. Parkta koğuşlarda bulunan Eren Çimiç'e, Kaan Kocaoğlu'na sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Özlem ve hasretli, sizi çok özledim canlarım. B4 koğuşunda yatan Aslan abim, can parçam Recep Salih Altıntaş'a çok çok selamlarımı yolluyorum. Öpüyorum gözlerinden abim. Parkta koğuşlarda yatmakta bulunan canım kardeşim Salih Efe Çelikanat, Allah'ın aslanı, elbet bir gün az kaldı, bekliyorum seni. Parkta koğuşlarda yatan Burak Göknel abime çok çok selamlarımı yolluyorum. Seni çok özledim abi. Rabbim hakkımda hayırlısını nasip etsin. Elbet bir gün kardeşini seni çok özledi. Hazar Yıldız'dan Geleceğim Bekle Beni şarkısı benden size armağan olsun. Allah'a emanet olun. Canlarım illaki bir gün kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Yiğitcan Aksoy'a selamlarımı yolluyorum. Ayrıca diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevgili dinleyiciler, şu anda geceye dair 10 tane mesaj alabiliriz çünkü zamanımız buna müsait. Arşivde olan şarkılara yer verebiliyoruz. Otomasyon sistemiyle çalıştığımız için otomasyon dışında olan şarkılara yer veremiyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ayrıca şarkı isteklerinizi görebilmemiz için mesajlarınızın en sona yazın sevgili dinleyiciler. Mesajı gönderdikten sonra yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Bir yazım hatası var mı, eksiklik var mı diye tekrar düzenleme yapabiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimize ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize ayrıca. Hemen sıradaki mesajımıza geçelim. Bu saat itibariyle şarkılara daha fazla yer vereceğiz. Kısa öz konuşacağız. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. Ayrıca şu anda mesaide olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bütün güzel şarkılarımız. Mustafa Uzunoğlu mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar tüm dostlara, arkadaşlara armağan olsun demiş. Yeni ofisinde hayırlı olsun Mustafa abim. Sarı ışık altında. Uzunoğlu Gayrimenkul. Hayırlı olsun diyoruz. Ve sonrasında diğer bir mesajımız. Gökhan Aslan, sıradaki şarkılar bütün dostlara armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor.

İyi yayınlar, doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Ben Cihan Bural. Buradan kardeşim İbrahim Can. Özlemin'in doğum günü kutlar. Güzel günler dilerim. Aynı zamanda beraber yapmakta olan kader ortağı, kardeşi Emrecan Özdemir'e bol selamlar. Güneşin hepimiz için doğması dileğiyle kendinize iyi bakın. Güzel günler mutlaka bir gün olacaktır, sabır. Doğum günüm şarkısı da armağan olsun diyor Cihan Kural'dan. İbrahim Can Özdemir'e ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı.

Annesinden ardan rengine armağan oluyor. Ağlarsa anam ağlar. Parçası armağan olsun. Anam ağlar için için parçası armağan olsun. Ne yaşanırsa yaşansın. Annenin duası da sevgisi de evladının üzerindedir. Tüm annelerin yüreği evladıyla atar. Annesinden arda rengine armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

23.29 saatlerimiz cumartesi gecesinde yayınımız devam ediyor değerli dinleyiciler. Ben sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun TTP A14 koğuşunda yatan kardeşim Alper Ustabaş'a, başta ben, ablası, ailesi, kuzenleri ve tüm sevenlerinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Hazer Bülbül'den başaramadım, aslan kardeşime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya yavrum. Ailen seni çok seviyoruz oğlum. Seni hasret ile özlemle anıyoruz. Süreyya teyzenin de çok selam var, seni çok öptük, sakın umudunu kaybetme. Her gecenin ardından mutlaka bir sabah doğar. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günlerin hasretiyle seni bekliyoruz. Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar, ben Büşra. Kapalıda yatan sevgilim Polat Paçak için Gitme Kaç şarkısını armağan ediyorum. Ben hep senin sığındığın liman, tuttuğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım sevdiğim. Seni çok seviyorum Polat. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Büşra ve sevdikleri için geliyor.

Evet, sırada Canan Olayım şarkımız var sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Şu anda ablası, eniştesi Fatih ve babasından selam sevgiler olsun. Kölüden selam olsun. Merak etme aslanım, yanındayız. Sen bizim canımızsın. Gönül dostumuz Mikail Aliye'de selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: şarkı ve tüm güzel şarkılar da Arda rengine armağan olsun diyorlar. Sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

Selamünaleyküm, ben Esat Özdemir. Aleykümselam. Öncelikle resim İbrahim Yeşilyurt, Erhan Çakır, Furkan Deli, Yasin Kara, Furkan Deli, Yasin Kara, A30 koğuşunda kader bile yaptım abilerim, Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman, Kemalcan Dindar, Onur Payzi, Can Parşam, Ramazan Öztürk, Kaan Düzgün, İsmail Korata, Emrullah İnce, Ege Efil, Akın Aksoy, Hasan Haluk Yılmaz, Yusuf Köneçoğlu, Fikret Ölmez, Enes Işıdan, Halil İbrahim Torun için, Harun Çakır'dan Erhan Çakır'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Esat Özdemir için geliyor.

Yeniden A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya yavrum. Ailen seni çok seviyoruz oğlum. Seni hasret ile anıyoruz. Seni çok öpüyoruz oğlum. Baban sakın umudunu kaybetme diyor. Her gecenin ardından mutlaka bir sabah doğar. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günlerin hasretiyle seni bekliyoruz. Babandan sana gelsin. Müslüm Gürses yorumu Emre Yağızkaya'ya armağan oluyor.

bahçe hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Samet İbrahim Efe sponsorluğunda 23.57 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza yer veriyoruz. Yeni Arkabak Açık D7'de yatan Hökan Büyük'e ne demiş Özdemir Asaf ve bazen hayatları sevmek birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek, seni çok seviyorum, hep mutlu olalım lütfen sevgilim notu ile sahipsiz şarkılar gitmek al yanımda ve Sefa çok farklı bir dünyasın benim gözümde, parçasını armağan ederseniz sevinirim. Hökan Büyük'e armağan olsun diyor.

Furkan Büyük'e armağan oldu. Sevenleriyle buluşturduk istek şarkımızı. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz. Anne demek kendi yorulup evladını dinlendiren, kendi üzülüp yüzünde gülümseme bırakan demektir. Hakkı hiçbir zaman ödenmeyen tüm fedakar annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

armağan diliyorum. Arda rengine armağan olsun. Köylüden tüm güzel şarkılar Arda rengine armağan olsun diyor ve Cengiz Kurtoğlu söylüyor.

Kalpten Kalbe programında sona yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayat bazen insanı en zor yerden sınar ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. İçini karartan ne varsa zamanı gelince geride kalacak. Sen yeter ki umudunu diri tut. Güzel günler düşündüğünden daha yakın olabilir. Burada seni unutmayan insanlar var. Dualarımız ve desteğimiz hep seninle. Dayan sabret, bu günler de geçecek. Emrah Yağçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Kadın sanık her davada şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yağçın'dan.

Evet sevgili dinleyiciler, geceye dair son 10 dakikamız Kalpten Kalbe programında. Merhabalar, iyi yayınlar. A12'de yatmakta olan eşim İsmail Akkuş'a tüm güzel şarkılar armağan olsun. İyi olduğunu bilmenin hissi bile çok güzel. Aslanım çok özledim. En yakın zamanda kavuşalım. İyi ki sen her şeyim. Nurundan armağan olsun diyor eşim İsmail Akkuş'a diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Hüseyin Uğurlaştırmış mesajını sıradaki şarkılar arkadaşlarıma ve tüm sevdiklerime armağan olsun diyor.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Kalkan Kalbe programında Sunwave Gayrimenkul sponsorluğunda sona gelmiş bulunuyoruz. Bir anne evladı için sessizce savaşan en güçlü yürektir. Uykusunu, mutluluğunu, ömrünü evladına veren tüm güzel annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

Geceye dair son bir mesajımız var. İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

kalpten kalbede duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokundu. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

mesela tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Tüm dinleyenlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Takibinde yarın tatil pazartesi gecesinde buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Yarın gece yayında olamayacağım. Dolayısıyla Kader Mahkumu programıyla Kral Saatler Murat sizlerle beraber olacak. Pazartesi buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

olsa bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim, ecelsiz öleceğim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.